0: Ay.
1: Nar sarradan koruyu ve.
0: O cendimendir.
1: Nar çıçıcımız koruyu ve.
0: O cendimendir.
1: Ağ ölçüdüm koruyu ve.
0: O cendimendir.